Oy min noddo bibbe baba men be banda men be mi hollabe jom gelobe baari so be biyo min kokki gelobe min kokki ma so biyo do min kokki min nangte gelobe Oy ay yawno bodo padi on joni joni ko woni fu yornu lalam taw dum do Rasulullah ummi Yeyi ha woddi simo seeda Oy ay Muhammad Oy nam Oy jaro seeda say biya yimbe mabbe so tawi ado jidi gelobe banu feewi nene jogi sahibi ma goto mo jidda sanne biyeteedo Seyna Aboubakri ko essé mi nani ko kolaado ma kokkamimo o jogo coftirdo gallam de mi daldo on gelobba so dum wala mi nene jogi sahibi ma biyeteedo Seyna Oumar o kewdo dole jambaaro ngaddaamo wona pesitoo ledde gallam no mi hokkuma gelobba so dum wala mi nene jogi sahibi ma biyeteedo Seyna Ousman ko neddo nundudu sanne wona ceenowo gallamo mi daldu ma gelobba so dum walami nene jogi sahibi ma mana biyeteɗo Seyna Ali Bouna Ba Dalib ko mbi bama ko korsin jogi korsin ma gadda ɗum ɗo wona gollowo gallamo mi daldu ɗum gelobba so dum wala mi nani aɗa jogi ɓiya debbo korsino biyeteɗo Fatimata binti Rasulullahi ara wona boyi debba mo ne wullan ɗum ndiyam ene mana ene fittan ɗum suudu mi dalduma gueloba guite Mouhamadou ɗe mbirli gonɗi bisimillah.

chayde chaki baawe ngaki cilu baaji chaki gelo de cheri o dum en gulli dibi di roore mutumaaje tabtale bu muji fi jimira gine balon fonde ha chaaji bu muji nyaale ndiroje e yama ndidon takki di magaga beeli di dara siki ma mbien jaw beeli ta de naare bununa sila mburu beeli tabbe ndayre hukunde beeli barawo ndiriri siftori chalal ciugal e semban kundum ke fonde yaba ni gulumbol ndur na kundiri asaman gerle cakat nodi ndeji gulaji e coodi te kanudi telbi kolo horgol baadi to loytu dum ko ko mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don dañata solo